0: Seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

eski zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Eyvallah.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyo parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

23 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi sıcak gelişmelerle programımıza başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya net mesajlar verdi. İsrail üzerinde baskı kurulmasını istedi ve hüsrana uğrayacaklar ifadelerini kullandı. Dünyaya Gazze çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'in kan kaybetmeye devam ettiğini aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne izolasyon son bulmalı çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının detaylarını biraz sonra sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler hitabı sosyal medyada da dünya kamuoyunda geniş yankı buldu deniliyor değerli dinleyenler. Yine sıcak haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Diğer yandan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay da soruşturma kapsamında ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi deniliyor. Bu görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu hem AK Parti hükümeti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmişte verilen ve söylenen sözlerin yerine gelmemesinden ötürü eleştirdi. Konuşmasının tamamında AK Parti hükümetinin 25 yılını özetler nitelikte, fakat öyle bir yere geldi ki benim gerçekten akıl tutulması diye baktığım kur korumalı mevduat sistemi ve yine yakın zamandaki fon vurgunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hükümete emekliler üzerinden de yüklendi, faize bulunan paranın emekliye de bulunmasını ifade etti.
1: 2019'dan beri Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Allah'ın izniyle bu sene 2020'yi kastediyor. Enflasyonu tek haneli rakama düşüreceğiz. Nurettin Nebati'yi denediniz üstümüzde. Gözlerindeki ışıltıdan belli falan dediği zamanlarda bu kadar kötü değildi ekonomi. Daha yeni yeni kötü oluyordu. O zaman ne yaptılar? 853 bin kişiye 85 milyonun hakkını yedirdiler. Bankada bir kuruş parası olmayan milletin hakkını 853 bin tane adamın cebine indirdiler. Nurettin Bey'imiz. Kur korumalı mevduatla. Katılım sayısının bu kadar yüksek olmasıyla övünüyorlardı. Sonra Mehmet Şimşek geldi. Katılım sayısının her gün düştüğüyle övünmeye başladı. Her gün kur korumalı mevduatlar çıkış artıyor falan diye. İyi mi? Sonra biz de Mehmet Şimşek'e de dolandırıcı Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Yani sonra bizi dolandırıcı dediğiniz adama teslim ettiniz. Kurtarıcı diye. Bu kurtarıcı diye bizi teslim ettiğiniz beyefendi enflasyonla mücadele edeceğim diye başladığı programı dar gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin üstüne boca etti. İş adamlarını da daha önce kazandıklarınıza sayın diye kuru baskılamak zorundayım yüksek faizle diye 3 yıldır cehennem iklimi yaşattı. 460 bin kişi üzerinde mişe konuşuluyor fon yönetimi borsadaki son işlem üzerinde. 130 fon. Bu ne şimdi? Açıklama şöyle. Efendim zararları tazmin edecek onu hissettiren bir şey yapıyorlar. Bire bin kazanma hevesiyle girdikleri yerde insanların bire bin kaybedeceğini bilmeleri gerekir efendim. Bu milleti bire bin kazanma şehvetine düşerken nasıl yaptığınızı da fark edemediniz. Nasıl düşürdünüz bu milleti? Bire bin, bire on bin, bire yüz bin kazanmak ne demek mesela? Denetlemek zorunda olduğunuz firmaları denetlememişsiniz. Sizi milletiniz uyarırken uyaran iktisatçılara, uyaran efendim finansçılara hakaret ettirmişsiniz. En son yurt dışından gelen uyarılar yüzünden, mevzunun buraya geldiğini de aslında gizleyememişsiniz. Mevzu patlamış. Şimdi ödemeleri nasıl yapacaksınız? Millet üzerinden mi yapacaksınız? Milletin omuzlarından mı bırakacaksınız? Bin sene yaşasa borsaya girecek parası da imkanı da hevesi de olmayan adamlar, bu bire bin kazanma hevesinde olup borsaya paralarını malarını kaptıranların şeyini bize mi ödeteceksiniz? Bu fon şirketleri ödesinler. Denetlemek zorunda olanlar ödesinler. Bunu kim denetleyecekse, kim denetlememişse onlar ödesin. 1 lira girmiş hisseye, olmuş hissesi 25 lira, 25 lirasını istiyor. Ana paralar ne kadar girmişse onlar üzerinden hesabı görün. Bir bakalım ne olmuş, gerçeğini bir görelim. Yani bu şişmiş olan piyasadaki değerler üzerinden değil, ilk yatırılan miktarı bir görelim. Neyin ne kadar speküle edildiğini de görelim, tomografiyi tam görelim. Neyin ne kadar speküle edilmiş, bu işlerin içinde kim var, hepsini tek tek görelim, bir görelim. 1'e 3000, 1'e 4000 falan dedikleri hisseler var, ne demekse. Yani içine inek girmemiş, rafına süt dizilmemiş firmalar var, milyar dolarlık yani böyle.

İsrail heyeti salonu terk etti deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda İsrail'i Gazze'deki zulüm nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği esnada İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin salondan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde değerli dinleyenler, bu olayda dünya genelinde geniş yankı buldu. Donald Trump'tan Birleşmiş Milletler'de flaş açıklamalar, İran'ın nükleer silahı olmayacak, ara seçimden sonra Tahran'la anlaşma olacağına inanıyorum ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antonio Guterres'te bir araya geldi, silahı dedesinin evinden almış, Bakan Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısı sonrası açıklama deniliyor. Macron'la Trump dünyayı şaşırttı. Bizim çocuklar için dikkat çeken sonuç UEFA Uluslar Ligi 20 bin kez simüle edildi deniliyor. Dünya Kupası'nın ardından amilli takım UEFA Uluslar Ligi'nde boy gösterecek. Bizim çocukların Fransa karşılaşmasıyla başlayacağı mücadele öncesinde turnuvanın tamamına ilişkin dikkat çeken bir simülasyon gerçekleştirildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvelk Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legno Home Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Şimdi çok ama çok can yakan ve korkutan bir haberle programımızı sürdürüyoruz. Okullarda güvenlik tartışmaları sürüyorken İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında güvenlik protokolünün imzalandığını aktarmıştık dün sabah saatlerinde. Aynı saatlerde Manisa'da bir okula daha silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı yapan öğrencinin 15 yaşında olduğu ve o okulda, aynı okulda eğitimine devam ettiği detayları var. İçişleri Bakanı Mustafa Çipşi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etmişti. Çipşi, yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirtti. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Okul güvenliğinin yalnızca fiziki ve polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını belirtti Çipşi. Orada devletin kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, en başta da ailelere düşen görevler var ifadelerini kullandı. Yani gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz bu durumları. Hiç olmamasını temenni ettiğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi elbette üzmekte değerli dinleyenler. Turgutlu İnce Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önündeki saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Okula geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan ve saldırı sonrası yaya olarak kaçan saldırgan 15 yaşındaki H.O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralıların kimlikleri belli olurken okulda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş. Manisa'daki okula silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akınsa silahlı bir kişinin saldırısı sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 4 öğrencinin de yaralandığını belirtmişti. Manisa Valiliği de 8 yaralı olduğunu, olay sonrası emniyetten de açıklama geldi. 2'si ağır, 10 yaralı denmişti. Saldırganın anne, baba ve dedesi de gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları vardı. Detaylar oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Ben birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da yaşanan olayın ardından saldırı, provokasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 18 sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. Çiftçi ayrıca 47 URL adresi için içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğunu belirtti. Manisa'da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin tepkiler yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaraları ziyaret etti. Bakanlar daha sonra açıklama yapmışlar, detaylara yer verilmiş. Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Akpolat, adalarda kullanılan her oy yalnızca bir tercih değildir, adaların iradesidir ifadelerini kullanmış. Kaşif, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Enver Altaylı hakkında başsavcı vekilini tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Tutuklanan Enver Altaylı'nın ifadesinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliamın yaşandığını belirtmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini belirtmiş. Kan kaybının devam ettiğini belirtmiş. Bilim kurgu olarak başladığım kitap, gerçekçi macera kategorisine geçebilir, Siber Beşli denilmiş. Can Gürses'in kitabıyla ilgili açıklamalara yer verilmiş. Eğitim Sen Bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Manisa'da bir lisede 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Yusuf yaşananların sorumluluğunu üstlenmeli ve vakit kaybetmeksizin istifa etmelidir ifadelerine yer verilmiş. Yeni partiden seçim ve Erdoğan'ın yeniden adaylığı sorusuna yanıt deniliyor. İsrail ateşkese rağmen vuruyor, Gazze'de can kaybı artıyor, altın fiyatlarında yükseliş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası ikinci eleme turunun fikstürünü açıkladığı maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak deniliyor. Sayıştay'dan hayvancılık kayıtlarında kritik tespitler denilmiş, Ümit Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı deniliyor. Fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı Emre Tezmen'in, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetiminde olması dikkatlerden kaçmamıştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu sessiz sedasız genel kurula gitti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen'in yönetim kurulu üyeliğine son verildi deniliyor. Gerçekten ilginç bir haber. Hekime rapor cezası, 11 gün yoğun bakımda kaldı, görevine döndü, sözleşmesi feshedildi deniliyor. Eski Devlet Hava Meydanları Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı deniliyor. Ormanı savunduğu ifadeye çağrıldı. Muş Varto'da JES projesine karşı sürdürülen çadır nöbeti 142. gününü tamamladı. Badan ve Köprücük köylerinde planlanan orman kesimine

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah bir öğrencinin okula silahlı saldırı düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Özel saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'la telefonla görüşerek bilgi aldığını aktardı ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin bölgeye gönderildiğini anlattı. Özel, Yeni Parti milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'ın bölgede gerekli incelemelerde bulunduğunu ve yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti. Daha önce okul ve öğrenci güvenliği konusunda somut öneriler sunduklarını vurgulayan Özel, okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez dedi. Sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapmış. Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken acaba güvende mi diye düşünmüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Efendim haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Bakan Çiftçi'den Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, provokasyon içerikli paylaşımlar yapılan hesaplar hakkında inceleme başlatıldığını belirtmiş. Bodrum merkezli Beşil'de suç örgütüne operasyon 12 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Nizip'te motosikletle çarpışan otomobilin fıstık tarlasına uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı deniliyor. Bakan Çiftçi Manisa'da yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti denilmiş. Enver Altaylı savcıyı tehdit ettiği soruşturma başlatıldı. 4 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama deniliyor. Serdar Adalı tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'den dünyaya mesaj verdi. Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz açıklamalarında bulunmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Manisa'daki okul saldırısı için bir açıklama yapmış. Manisa'da Turgut ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada yaralanan çocuklara, ailelerine, öğretmenlere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve olayın titizlikle soruşturulduğunu, emniyet birimlerinin gerekli tedbirleri aldığını belirtmiş. Kayseri Spor taraftarları hakkında suç duyurusu, Mardin Spor'a zarar verildi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran terörü sona ermeli haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıbek Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Çokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada FETÖ kapsamında yargılandığı davadan hükümlü olan Enver Altaylı ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. İfade işlemlerinin ardından hakkında tutuklama talebi bulunan Altaylı, öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı deniliyor. Aleyna Çakır davasında karar açıklandı. Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verildi. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan Ümitcan Uygun'a intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildiği belirtilmiş. Trump birlikleri azaltıyor, Avrupa Amerikan askerini istiyor denilmiş. AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı. Manisa'da lisenin önünde silahlı saldırı Bakan Çiftçi açıkladı. 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtilmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu'nun New York'ta kısa süre kalması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından İsrail'e hızlı bir şekilde dönmesi planlanmış. 15 yıldır kayıptı, kafatasının yanında kimlik ve eşyaları bulundu. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Detay haberleri var. Bu detay haberlerine göz atacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir yaralı yakınının ailelerin sorumluluğuna dikkat çektiği sözler gündem oldu. Yaralanan öğrencilerden birinin yakını, aileler dikkat etmeli, bir tüfek 15 yaşındaki bir çocuğun elinde nasıl olabilir, biz hepimiz anneyiz, olmaz yani sözleriyle tepkisini dile getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Efendim programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimleri de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 23 Eylül 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 24 Eylül Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsa efendim, hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 1981'de Almanya Münih'te kurulan FC Niksar, Tokat'ın Niksar ilçesinin adını taşıyan gurbetçi kulüp olarak 45 yıl sonra altyapı takımıyla sahaya çıktı. Sivassara ilçesinde imarlı arsaların fiyatları %80,1 artarak milyonlarca liraya ulaştı. Yerel ve gurbetçi yatırımcılar arsaya yoğun talep gösterdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'nda Filistin davasını savunarak İsrail'in saldırılarını kınadı ve BM Güvenlik Konseyi'nin reformunu vurguladı. Uluslararası işbirliği barış ve adalet çağrısı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama soruşturmasında 5 şüpheliyi tutukladı. Tera Yatırım ve Pusula Holding bağlantılı şüphelilerin mal varlıkları donduruldu. Soruşturma kapsamlı mali incelemeyle devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonundaki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğini, iç talepteki zayıflama nedeniyle büyümenin hız kestiğini belirtti. Enflasyon görünümü ve para politikası önem taşıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel yolu çökertti. Park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipleri kullanım dışı kalan araçları kurtarmak için çalışmalara başladı. Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesinin saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 16 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 milyon lira maddi zarar meydana geldi, inceleme sürüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe kalecisi Ederson, Brezilya milli takımı hazırlık maçları öncesi affını isteyerek milli takımdan izin alıp kulübüne dönecek, sezonun önemli kısmında kalesini gole kapadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, gol yollarında santrfor dışı oyunculara dayalı sistemiyle toplam 26 golün 19'unu farklı pozisyonlardaki futbolcularla sağladı. Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Onur Alpbitim, kupaya aç olduklarını belirterek sezonu galibiyetle açmanın önemine vurgu yaptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Fatma Turgut'la yaptık. Bir varmış bir yokmuş radyonuzdaydı. Vatanı millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Demet Akalın'la devam ediyoruz. Ne yapıyorsan yap. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Dedi yapay zeka güzelimiz değil mi? Evet. Efendim internet hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yoksa rahat edemiyoruz. Telefon çekmediği anda, telefon çekmese de olur, internet çeksin yeter ki. Telefon görüşmeleri bile internet sayesinde ikinci plana düştü. Hepimiz bağımlısıyız. Sorsak kimseye yo yo. İhtiyaç duyduğum zaman arada maillere bakıyorum. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Maillere bakmak. Ondan sonra işte mesajlara falan bakıyorum. Bazen şirketten falan evden yazıyorlar. Onlara bakıyorum WhatsApp'tan. O yani. Yoksa diğer taraftan yok be nereyesin? TikTok asla. Budur değil mi? İnternete gün içinde sadece belli zamanlarda ara ara kafamız dağılsın diye bakarız değil mi? Şu an kaç kişinin elindeki telefonda sosyal medya açık? Dürüst olun. İnternet çekmediği zaman küplere biniyoruz. Mesela ben evde özellikle. Hani telefon neyse de evdeki internet bir her ay deli gibi para ödüyorum ben ona. Hakikaten iyi para yani. Ondan sonra bir arıza marza olduğu zaman ben kuduruyorum. Arıyorsun mesela haber verdikleri zaman işte bölgesel bir arıza vardır. Hani şöyle olacak, şu saatler arasında gidecektir falan, eyvallah tamam. Diğer taraftan mesela arıyorsun, aradığın işte operatörün de mesela haberi yok bundan. Yapma, internet mi yok orada ya? Yok vallahi, hadi canım. Biz bir bakalım abi hemen ona ya falan filan uğraşıyorsun yani. Yıllarca uğraşmasın da var. Ama şöyle maşallah diyeyim, son dönemde bir problem yaşamadık da. Sinirlerimiz bozuluyor. Evde böyle valiz falan çalışmadığı zaman. Yalnız değiliz efendim bu konuda. Hindistan'da da benzer bir şey var. Yalnız Hindistan'dakiler biraz farklı bir tepki göstermişler. İnternet çekmeyince mühendisi kuleye bağlamışlar efendim. Getir getir mühendisi getir böyle getir çek çek çek. Hindistan'da 2 yıldır 5G ödemesi yapmalarına rağmen adam çileden çıkar bak. Bağlantısı.

bisikletini baz istasyonunun kulesine bağladı. Çekiyor mu bari? Bildirilen arızaları incelemek üzere köye giden teknisyen Adityan Ban Shing, defalarca yapılan şikayetlere rağmen hizmet kalitesinin iyileştirilmediğini savunan köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Şirketin ilgisizliğinden şikayet eden grup, Shing'i kablolarla baz istasyonu kulesinde sabitleyerek hareketsiz hale getirdi. Mesela şirketi arıyorlar, hala ilgi göstermiyor şirket. Tam kalsın orada, orada şey, o çalışır öyle o. Teknisyenin kuleye bağlı olduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından kolluk kuvvetleri duruma müdahale etti. Polis ekipleri Shing'i kurtarırken olaya karışan 5 kişi hakkında yasa dışı alıkoyma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı demiş. Bu da kaçınılmaz son yani baktığı zaman. Vallahi ne diyeyim şimdi? Evet, yapılan yanlış bir şey kesinlikle ama işte insanoğlunun nasıl çileden çıktığının da bir göstergesidir bu. Bir de böyle ararsın sanki şey gibi, hata sendeymiş gibi. Şöyle yaptınız mı lan? Ne yaptım mı? Oğlum ben telefonu açıyorum, kullanıyorum işte yani normal standart böyle şey okuyor, yüz okuyor ya da işte ne bileyim parmak izi okuyor falan, oradan bakıyorum ben kullanıyorum. Hani şu ayarı yaptınız mı? Yapmadım. Onu ben yapmayacağım, onu sen yapacaksın işte. Onu ben yapmasını biliyor olsam zaten bu işi yapmam. Bu konuda anlaşamıyoruz arkadaşlarla maalesef.

Ertap Erener, Aslı olan Aşkın Radyonuz'daydı. Efendim, ehliyet sınavına kaç defa girdiniz? Ehliyeti olanlara soralım. Girersin, nedir? İşte teori derslerini yaparsın. Yazılı sınav olur. Sonra direksiyon sınavı, değil mi? Genelde bu sınav geçilir. Genelde tek seferde geçilir. Yani eğer biraz dikkat edersen. Ki bu arada hala bu şey soruları var mı ya, motor soruları? Bizim zamanımızda işte ilk yardım vardı, trafik bilgisi, bir de motor. Bunun kadar saçma bir şey yok. Motor dersi, tamam, mesela pratik birkaç bir şey öğret. Onu trafik bilgisine yerleştir, oradan öğret. Ne bileyim, mesela işte hararete bakma. Ondan sonra ne bileyim, yağ kontrol etme. Lastiklerin havası falan bile, onları öğret. Arkadaşım, motorun iç kısmından bana ne? Onu biliyor olsam zaten şu an sanayide bir dükkan olurdu. Bırak da onu usta yapsın. Ne yapıyoruz mesela? Allah göstermesin, dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesidir. Yolda kaldın. Ya da yolda kalmadın, araç arıza yaptı. Servise götürüyorsun, değil mi yani? Anlasan da servise götürüyorsun, anlamasan da servise. Çünkü yapamazsın onu. Böyle motorda bir arıza olduğu için. Mesela motor derslerinde bu da söylenir işte. Şeyde mesela, hangi aşamada servisi aranmalı? Ya da çekici aranmalı mesela. Ona zaman ayıracağına, gel bizi şey konusunda o kültürü yerleştir. İşte araçta bulunması gereken işte çekicidir falan filan. Bunlara mesela çekici diyormuş. Ne o? İpler mipler. Bunlar konusunda özellikle mesela trafik bilgisi, trafik kuralları. Bizde hala trafik kuralları. Yani o kültür bize yerleşmedi efendim. Trafik kuralı kültürü, onu kabul edemiyoruz biz. Trafikte hep haklıyız. Ne olur sınava girersin, olur gününde değilsindir. Rahatsızlığın vardır, kalabilirsin. Ya da direksiyon sınavına girersin, işte olamaz, heyecan yapabilirsin. Bir şeyler olabilir, geçemeyebilirsin. Hadi ikinciye girdin. Genelde ikincide geçilir. Hadi diyelim olmadı, 3. Efendim 138 kere. Bunu döverler ya. Ehliyet sınavını bakın, tam 138 kere geçemedi. Ehliyet sınavı dediğin mevzuda sorular zaten aynıdır. Çünkü trafik kuralları değişmez. Ondan sonra ilk yardım değişmez. Hani yeni bir şeyler bulduk, ne bileyim, hadi bunu da, değişmez. Motor dediğim gibi gereksiz ama o da değişmez. Arkadaş, 138 kere kalmak nedir ya? Bak, trafik sınavlarında bile şey görüyoruz gerçi. Kopya düzenekleriyle yakalananlar var bir de, biliyorsunuz. Hani o büyük ayıp. Ben çıkamam insan içine, Allah göstermesin. Hani öyle bir şeyde kopya düzeneği kuracağım. Yakalayacaklar beni. Yine telsiz melsiz bir şeyler koyuyorlar böyle, kulaktan dinleme falan. Arkadaşlarımın yüzüne bakamam. Bu var ya, ehliyet sınavından kopya çekmiş. Orada da yakalanmış. Polonya'da bir sürücü adayının ehliyet alma azmi görenleri şaşkına çevirdi. Adam 9 yıl boyunca girdiği teorik sınavdan 138 kez başarısız oldu. Bence buna bir ödül vermek lazım önce. Yıllarca pes etmeyen adayın başarısızlık sebebinin arkasındaki akıl almaz gerçek ortaya çıkınca 139. denemesinde nihayet muradına erdi. Tebrikler. Bunu kullanacağı arabayı da bilmez ha. Tam 9 yıl 138 başarısız deneme ve harcanan binlerce avro. Polonya'da ehliyet sınavını bir türlü geçemeyen adamın pes etmeyen mücadelesi ülke gündemine oturdu. Azmetmiş. Sınav merkezinin fark ettiği küçük bir detay adayın kaderini değiştirdi ve 139. sınavda ehliyet hayali gerçek oldu. Tabii yardım etseydiniz sorularda adama. Belli olmuyor yani bu. Bak, talihsiz aday 2017 yılından bu yana bilgisayar tabanlı teorik sınavın kapısını aşındırıyordu. 9 yıla yayılan bu süreçte tam 138 kez sınavdan elenen sürücü adayı sadece sınav ücretleri için yaklaşık 1800 avro harcadı. Merkez müdürü Pavel Gurgul adayın sınavı asla bırakmadığını, işte azim, ve ehliyetin onun için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını gösterdiğini belirtti. Abi 9 yıl alamamışsın zaten. Nasıl bir anlam taşıyabilir ki?
Yıllarca süren başarısızlığın nedeni uzun süre gizemini korudu. Hani şey diyememişler, abi sen de zeka... Ama dur bakalım acaba ne olabilir diye. Ancak sonunda sınav merkezi dikkat çeken bir detayı fark etti. Adayın ders çalışırken kullandığı test programı tüm soruları içermeyen kısıtlı bir demo sürümdü. Şimdi tamam, demo sürüm anladık. Yetkililerin uyarısıyla programın tam sürümüne geçen aday eksiklerini hızla tamamlayarak testlerde yüksek puanlar almaya başladı. Ve 139. sınavında başarıyı yakaladı demiş. Öncelikle tebrik edelim. Tamam, bir tebrik edelim ama arkadaş... Bak dedik ya, çıkan sorular bellidir. Yani sürekli sorular değişmez ki zaten burada da değişmediğini anlıyoruz. Neydi? Test programından bahsediyor. Yani aynı sorular üzerine dönüyorsun. Hadi bir sınavda tamam demo sürümü kullanıyorsun. O sorular denk gelmedi. İkinci sınavda denk gelmedi. Üçte, beşte de mi denk gelmedi ya? Bence gerçi başarıyı yakalamış ama yine de bu arkadaşta bir sıkıntı var. Neydi? Hemen hemen herkes zaten internetten hazırlanıyor buna. Bizim zamanımızda yine şimdiki gibi böyle internet o kadar yaygın değildi ama vardı böyle şeyler. Test siteleri. Oraya giriyorsun. Bütün sorular orada var zaten. Cevaplar da zaten aynı. Çok öyle ağam şağam bir şey değil yani ehliyet almak. Önemli olan ehliyetten sonraki hal tavırlar. İlkokul çocuğunu koy, o da ikinci sınavdan sonra geçer gider yani. Ama bu kadar değil. Bak, Polonya yasalarına göre sürücü adaylarının teorik veya pratik ehliyet sınavına girmesinde herhangi bir sayısal sınır bulunmuyor. Bize bulunuyor mu? Adaylar harçlarını ödedikleri sürece istedikleri kadar sınava tekrar girebiliyor. 163 kez biri girmiş efendim bak. Tarnow'daki bu olay büyük ses getirse de ülke rekoru değil. Polonya medyasındaki bilgilere göre Polonya'da demek ki genetik bir sıkıntı var ehliyet sınavlarına karşı. Başka bir kentte bir aday teorik sınavı geçebilmek için 17 yıl boyunca tam 163 kez sınava girmiş efendim. 17 yıl. Evet yani Polonyalıların genetiğinde böyle bir ehliyet sınavlarına karşı bir sıkıntı var. Buradan bunu da anlayabiliriz esasında. Yani, hadi bir kişi olsa tamam eyvallah diyoruz ama mevzu bir kişiyle sıkıntılı değil. Bir kişiyle sınırlı değil. Neyse, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın, kazasız belasız.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legnohom Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Önay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dünyanın en sıra dışı aile rekoru tescillendi denmiş. Hangi gün doğdunuz efendim? Siz hangi gün doğdunuz? Varsa kardeşleriniz hangi gün doğdular? Sonra devam ediyoruz. Kuzenler. Var mı böyle ezberine tutan? Gerçi artık ezberimize tutmuyoruz. Hani bu konuda Facebook bize yardımcı oluyor. Günü geldiği zaman hatırlatıyor. İşte şunun doğum günü kutla diye. Ya da işte atıyorum takvime yazıyorsanız alarmı da kuruyorsunuz. Orada hemen uyarı çıkıyor. İşte şunun doğum günü falan filan diye. Aynı gün doğan var mı efendim ikiz olanlar dışında? Mesela nedir işte abi kardeş, abla kardeş. Var mı efendim aynı gün doğan? Binde bir olabilir. Ya da mesela belki hani annesiyle aynı gün doğan olabilir, babasıyla aynı gün doğan, o binde bir olabilir. Babayla anne mesela aynı gün doğmuş olabilir. Bu seçilebilir mi bu durum esasında? Hani eş adayında böyle bir kriter tercih edebilirsin işte. Nedir mesela? 23'ü olsun mesela. 23'ünde doğmuş olsun gibi. Efendim, dünyanın en sıra dışı ailesi demiştik. Rekor 118 yıldır bu ailede doğan herkes aynı gün dünyaya geliyor. Oğlum nasıl tutturuyorsunuz lan bunu? Tamam, hadi belli bir şey var, kabul. Belli bir bekleme süresi var doğum için. Ama herkes... aynı günlerde mi? Hani bu aktivitede bulunuyorsunuz. Amerika'da yaşayan bir ailenin 118 yıla yayılan inanılmaz doğum günü tesadüfü dünya tarihine geçti. Ya bence pek tesadüf değil bu. Hadi bir tanesi, iki tanesi eyvallah olur. Ama 118 yıllık bir tesadüf durumu. 5 kuşak, bak 5 kuşak boyunca tüm üyeler aynı gün dünyaya gelmiş efendim. Harrow ailesi. Ve rekorlar kitabına girdiler. Akıl almaz silsilenin şaşırtıcı detaylarına bakalım. Takvimler 14 Eylül'ü gösterdiğinde bu ailede tek bir doğum günü kutlanmıyor efendim. Tam 5 kuşaktır tüm bebeklerin aynı tarihte doğduğu. Bel ailelerinde son doğan bebek eşine rastlanmayan bir tesadüfü resmi dünya rekoruna taşıdı. İşte matematik kurallarını zorlayan o hikaye. Evet, zor yani. Tamam evet, hani dediğimiz gibi bekliyorsun falan filan, eyvallah. Daha. Şey mesela hani... O dönem bir belirti yok diyelim. Arkadaşlar seneye deniyor. Artık olmadı, seneye bakacağız. Ya da şey mesela ek kontenjan gibi düşün. Hani erken doğum. Yani tutturamadık. Bir iki ay sonra arkadaşlar bir tövbe estağfurullah. Amerika'nın Omaha kentinde yaşayan Bell ve Harlow aileleri istatistik bilimini ve matematiksel ihtimalleri alt üst eden olağanüstü bir olaya imza attı. Oğlum şey olmasın, bunlara mesela bak bir yanlış bir şey olmasın, eskiden olurmuş. Yıllar öncesinde köyde böyle bir doğum olduğu zaman falan, hani biri şehre gittiği zaman veya işte muhtar falan bütün hepsini kayda geçiriyor. Hepsinin doğum günü aynı gün. Veya işte nedir, doğum günü tam bilinmiyorsa 1 Ocak'tır mesela. Böyle 60'lı yıllarda doğanlarda, 50'li yıllarda doğanlarda 1 Ocak yazıyorsa zaten orada bir soru işareti oluyor. Olabiliyor, bunların eskiden böyleydi yani. Ama günümüzde hala da bu şekilde devam ediyorsa, bak 2025 yılında dünyaya gelen son bebeğin ardından süreç resmiyet kazandı ve aile adını Dünya Rekorları kitabına altın harflerle yazdırdı. Ya yani muhtemelen böyle bir rekoru kırmak kimsenin aklına gelmemiştir zaten. Hani bundan sonra aileler mesela oturup, arkadaş biz de bundan böyle kuşaklar boyu çalışıp herkesi aynı gün doğması yönünde teşvik edeceğiz. 1907'den 2025'e uzanan 14 Eylül mucizesi. Bir dakika, 14 Eylül hangi burç oluyordu? Bir saniye. Çünkü Eylül Başak olması lazım. 14 Eylül hangi burç diye yazdık? Başak burcu. Oo, iyi ki bu aile bana yakın değil. Bak, Başak burçlarını severim tabii, bu ayrı bir şey ama pek anlaşamayız. Ve
hayatın bana en büyük acımasızlığıdır. Yani hayatımın her alanında hep yanı başımda bir başak bitmiştir. Başak, simetri, işte ne bileyim düzen, tertip, her şey var. Ben kova. Başak ne kadar simetrikse ben o kadar asimetrik. Çiledir yani. Düşünsene bütün sülaleye bak. 5 kuşak hepsi Başak Burcu. O evde bir tane dağınıklık bulamazsın. Bir tane böyle perdenin bir tarafı yamuk geçmiş olsun. Efendime söyleyeyim hani yamuk dursun. Yamuk geçmiş değil bak yamuk dursun. Ne bileyim hani bardaklar, çanaklar düzensiz bulamazsın. Adamlar bak belli Başak oldukları için belki de bu kadar hassas davrandılar. Arkadaş sistemle gireceğiz. Doğumları simetrik bir şekilde yapacağız deyip. Neyse enteresan bir rekor. Hani bu rekor tekrar kırılır mı? Bilemiyorum. İnsanlar bunun için uğraşır mı? Hiç bilmiyorum. Tamam hadi mesela belli günlere denk getirme durumları var. Ne diyeyim ben? Onun matematiği az çok belli. Hani o dönemde doğum istiyorsan nedir? Ona göre bir çalışma düzeni. Bu olabiliyor ama kuşaklar boyu bunun bu hale gelmesi bu enteresan.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Elif Buse Doğan yangın yeri radyonuzdaydı. Geceleri hep yangın yeri. Ay pekala. Bu nedir? Zarda altı atan tek kuruş hesap ödemeyecek. Neresi burası? Nice Limanı'nda. Bak, hizmet veren bir restoran. Müşteri çekmek için ezber bozan bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde yemek yiyen müşteriler masaya gelen hesap öncesinde tek bir zar atıyor. Ha, tek zar zor. Bakayım, çift zar olsa bir de attığın yer önemli. Tavlaya mı atıyorsun yani? Orada da bak ben sana söyleyeyim. Tavla yüzeyi çok böyle parlak değilse, çok kaygan değilse, hani biraz böyle eskimişse daha rahat olur o. Yani iki zarı aldın, tamam mı? Mesela düş yaşatacaksın. Ben sana yöntemi söyleyeyim. Evde denemeyin. Şimdi üst üste koyacaksın zarı, tamam mı? Alttaki zar da altı üste olacak. Yani altıyı göreceksin. Gözün görecek altıyı. Üste koyacağın zarda da altı kapalı olacak. Yani iki altı temas edecek birbirine, tamam mı? Sonrasında atarken tavlaya yuvarlayarak atmıyorsun öncelikle. Şöyle bir yukarıdan aşağı doğru gönderiyorsun, tamam mı? Tabii böyle çok da göstere göstere değil. Hafif böyle eğimle. Yani alttaki zar dönmemesi lazım. Üstteki ona baskı yapacak. Alttaki altı olacak. Diğeri işte artık biraz şans. Diğeri de çok hızlı da atmayacaksın. Böyle tıkır tıkır tıkır gidip altıda kalabiliyor. Bu bir ihtimal, ben sana söyleyeyim. Çok yaptık. Hani üniversite yıllarında iyiydik yani. Neyse, bileydik bunları çalışırdık. Tabii burada tek zar var. Zar atarak efendim bunu hesabı ödemekten kurtulabiliyorsun. Belli saat dilimlerinde ama yani her zaman olan bir şey değil bu. Nice'de biraz şansla restoran hesabını tamamen ücretsiz hale getirmek mümkün. Zarın sonucu gecenin sonunda ödenecek tutarı belirliyor. Nice'in liman bölgesinde efendim bir restoran müşterilerin ilgisini çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde restoranda yemek yiyen müşteriler yemeklerinin sonunda tek bir zar atarak tüm hesaplarını sildirme şansı yakalıyor. Peki altıyı tutturamazsa ne oluyor? Bütün hesaplar arkadaşa. Evet yani o da var. Değil, zar altı gelirse hesabın tamamını restoran karşılıyor. Bir Fransız haber sitesinin haberine göre kampanyaya katılmak için tek gereken hesabı ödemeden önce bir zar atmak. Hani özel mözel bir şey yok yani. Altı gelmesi halinde müşteri hiçbir ücret ödemeden restorandan ayrılıyor. Restoranın zar oyunu her gün iki farklı zaman diliminde geçerli. Müşteriler sabah 10-12 ve akşam 17-19 saatleri arasında bu fırsattan yararlanabiliyor. Her masaya ödeme öncesinde yalnızca bir kez zar atma hakkı veriyor. Herkese bak. Eğer o saat diliminde oradaysan, sabah 10-12 ya da akşam 17-19 arası oradaysan, kalkacaksın, hesabı ödeyeceksin. Hemen diyorlar ki buyur abi zar. Ondan sonra atıyorsun, eğer o zarda 6 gelirse iyisin. Gelmezse yapacak bir şey yok. Zaten hani hesabı ödeyeceksin. Hani ödeyeceksin yani hesabı yani. Böyle enteresan bir durum. Kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri restoranın kazanabilecek hesap için herhangi bir üst sınır koymaması. Bak, üst sınır yok. İstediğin kadar ye iç. Tamam mı? Altı atarsan hepsi bedava. Hani mesela işte hesabınızın atıyorum nedir işte 2000 lirasına kadar olan bölüm değil. Hayır, tamamıyla yani. İyiymiş. En azından kaybedeceğim bir şey yok. Riski yok yani. Şu olabilir. Şey deseler abi, eğer altı tutturamazsan yan masayı da sana kilitliyoruz diye. Hani o olsa başka olurdu bak o. İnsan biraz üzülürdü oradan. Zar atma anı da restoranın genel atmosferinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Christian, zar atma olayı tüm salonu güldürüyor, kaybedenler bile demiş. Ve eğer biri altı atarsa inanın bana herkes duyuyor diyerek kampanyanın yarattığı heyecanı anlatıyor. Duyar tabii canım yani. Duyması kadar basit bir şey yok zaten. Bunu
bunlar da sosyal medyadan falan paylaşıyor. Bak reklama bak sen reklama. Zarını al gel. Yok tabii şey zar o, zarını al gel olmaz. Zar onlardan olacak. Öbür türlü şey bir dünya hile dolaşır orada. Oho. Fikir Londra'daki restoranlardan gelmiş. Bak daha önce de başka yerde yapılmış bu. Peki iyi valla ne güzel. Güzel bir promosyon. Eğer altı atarsan iyisin. Atamazsan yapacak bir şey yok. Hesabı ödüyorsun.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
2: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
7: Hem
3: eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
7: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Fatih'e olay radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim dolandırılmaya devam ediyoruz. Bu konuda hiç affetmiyoruz. Her türlü dolandırıcılığa kapımız açık. Bu defa bakın, iş arayanlara kredi tuzağı denmiş, paraları kendi hesaplarına aktardılar. İş arayana niye kredi? Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açarak kredi çektikleri belirlenen iki şüpheli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Bir dakika, iş görüşmesine gidiyorsun. Şeydir muhtemelen, hani tamam olumlu geçti, biz sizi işe alacağız, hemen hesap açalım, kimlik bilgilerinizi alalım diyor. Oradan kimlik bilgisini veriyorsun, senin adına hesap açıyor. Oradan belki hesaba da giriş yapıyor. Ha. Oradan olur. İşte bu gibi şeyler olmasın diye genelde şirketlerde şu olur. Böyle işe başladığın zaman falan ya seni bankaya gönderirler. Ya bankadan birileri gelir, onlar hesap açar. Normalde olması gereken o yani. Bu arkadaşlar hani zahmet olmasın diye. Hani biz sizin yerinize yaparız bunu. Siz nasıl olsa şimdi para yok, kredi de çekmek isterseniz onu da yaparız biz, onu da yaparız. Şirket olarak insan kaynakları birimince Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Gebze ve İzmit'te dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda ATK ve MSK'nın iş arayan kişileri ilanlar ve görüşme vaatleriyle tuzağa düşürdüğü belirlendi. Ya millet zaten iş arıyor, millete zaten para yok. Arkadaş, hani tamam bir hırsızda vicdan aramak çok doğru bir şey değil belki ama insan yine de arıyor ya. Hani şunu yapacaksan da tövbe estağfurullah, yani yapma da git, parası olana yap bari illaki yapacaksan yani. Şüphelilerin iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına mobil bankacılık hesapları açtırdı. Evet, dediğimiz gibi. Ardından bu hesaplar üzerinden kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Muhtemelen şöyle, sana hesap açtırıyor. Sen uygulamayı indiriyorsun, açıyorsun, hesap da açıyorsun. Oradan aynı şifreyi bilgisayardan da açıyor. Sonra sen çıkıyorsun, gidiyorsun, o bilgisayarda açık. Bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdığı belirlenen ATK ve MSK polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk eden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı denmiş. İyi, inşallah kolay kolay çıkamazdır ama işte dikkat. Bir, hani evet dediğimiz gibi yani insanlar iş arıyor. Bir dünya işsiz insan var. Ama ne olursa olsun hani iş görüşmesi yaptığınız kişilere de dikkat etmek gerekiyor. Yani şirketine bakmak gerekiyor vesaire falan, bir sürü şey var bunun. Aman dikkat, adamlar direkt dolandırıyor yani. Bir de başka mesela iş başvurusu yapıp başka türlü dolandırıcılıklar da vardı geçmişte, onları da okuduk. Yani iş başvurusuna gidiyorsun. Orada senin ya bir sürü saçma sapan şey oluyor. Yani kime nasıl güveneceksin bilemiyorum ama bu gibi şeylerde aklınızda bulunsun. Eğer evet hesap açımı olacaktır ama bunu ya siz bankaya gidin ki olması gereken odur ya da bir banka personelinin oraya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olur yani bu. Banka personeli geldiği zaman da hesap açıyor, o da sana bir kredi kitlemeye çalışıyor. Ama en azından o krediyi kabul edersen kendi hesabına yatıyor. Ya da bir kredi kartı ya da ek hesap mesela. Onları falan, hatta şey oluyor zaman zaman ya işte bu ek hesabı açmak zorundayız. Değilsin yani. Yani sen böyle bir zorunluluğun olabilir belki. Sana yöneticilerin kardeşim işte şuradan hesap açtığın zaman ek hesap da açtırma yolunda yönlendir diyor olabilir ama ben ona onay vermek zorunda değilim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz ama bunu aşabiliyorsun yani, istemiyorum dediğin zaman. O tekrar klasik banka görüşmeleri biliyorsunuz zaten. Hani ya zor günlerde yardımcı olur, şöyle olur, bu işiniz yarar falan. Sen ikinci defa hayır dediğinde olmuyor zaten o iş. O yüzden aman dikkat.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Çokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legnohom Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
5: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

Efendim çok bilindik bir söz vardır. Ölüm hak, miras helal diye. Hani konuşulması çok hoş şeyler değildir bunlar baktığın zaman. Tabii beklentisi olanlar da var, o ayrı bir şey, onu da biliyoruz. Hani bu da hala yaşıyor bir ölüm. Bunlar da olabiliyor. Zaman zaman aileler arasında gerginlikler olabiliyor. Küsmeler olabiliyor. Kavgalar, maalesef cinayetlere kadar giden kavgalar görebiliyoruz. Görüyoruz da görüyoruz yani. Bunlar var. Keşke olmasa. Bir de miras şanssızlıkları var efendim. Dünyanın muhtemelen en şanssız insanlarından birini duyacaksınız şimdi. Amcasından 56 milyon lira kaldı ama paraya dokunması yasak. Şey diye düşünüyorsunuz değil mi? Hani acaba bir şart mı koştu işte? 56 milyon lirayı yeğenime bırakıyorum ama şu yıla kadar paraya dokunamayacak. Bundan sonra mesela, bundan 30 yıl sonrasında öyle şartlı. İşte banka hesabında işte mevduat veya ne bileyim işte faizdir maizdir, tam 30 yıl sonrasını tarihine atıyor. Bugüne kadar paraya dokunamayacak, ondan sonra parayı dilediği gibi kullanır diye sayıyorsun 30 yıl. Yaş mesela atıyorum 50 o sırada. Hayda, 80 yaşında milyonersin. Tam olarak öyle değil efendim burada. İtalya'da vefat eden amcasının kiralık kasasında 1,5 milyar İtalyan lireti, yani yaklaşık 56 milyon TL bulan adam, yasal değişim süresi 2012'de dolduğu için parayı euroya çeviremedi. Biliyorsun 56 milyonun var. Sen paraya bakıyorsun, para sana bakıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Niye bunun davası mavası olmuyor yani, bir sürü para yani. İtalya'da yaşayan efendim Vicenza doğumlu Stefano isimli bir vatandaş. Hayatını kaybeden amcasının bankadaki kiralık kasasında saklanmış 1,5 milyar İtalyan lireti buldu. Güncel döviz kuru karşılığı yaklaşık 1,1 milyon euro, yani 56 milyon lira gibi olan banknotların yasal değişim süresi dolduğu gerekçesiyle avroya dönüştürülemediği bildirildi. Paralar kasada bekliyor. Gıcır gıcırdır onlara, bak söyleyeyim. Efendim habere göre mirasçı veraset işlemleri sırasında amcasının kiralık kasasında kusursuz durumda muhafaza edilmiş banknot desteleri tespit etti. O anki adamın düşünceleri, bir empati kurun adamla. Veya benzer bir şey yaşıyorsunuz. Hani bir yakınınızdan tabii ki hani ölüm olacak. Hepimiz gideceğiz. Kalıcı değiliz hiçbirimiz ama... Hani böyle bir haber geliyor işte, amcanızdan size miras var, işte bankadaki kasaya gitmemiz gerekiyor falan filan diye avukatla gidiyorsunuz. Kasa bir açılıyor, deste deste para. Ama çevrilemeyen türden para. Orada artık hayır dua mı okursun, beddua mı okursun? Vefat eden amcanın İtalyan Euro bölgesine dahil, İtalya'nın Euro bölgesine dahil olduğu dönemde paraları Euro ile değiştirmediği belirlendi. İşte bak, o günkü adamın rahatlığı bugün nelere sebep oluyor. Bulunan meblağın vadesiz bir hesaba aktarılması talebiyle İtalya Merkez Bankası'na başvuran Stefano'ya, eski ulusal para birimlerinin Euro ile değiştirilmesi için tanınan yasal sürenin 28 Şubat 2012 tarihinde sona erdiği yanıtı verildi. Yok mu zaman makinesi? Banka de İtalya mevzuatına göre liretin euroya çevrilebilmesi için başvuru sahibinin 6 Aralık 2011 ile 28 Şubat 2012 tarihleri arasında resmi bir değişim talebinde bulunduğunu ve zaman aşımını durduran hukuki adımlarla bu hakkını aktif tuttuğunu belgelemesi gerekiyor demiş. Amca öldü. Abi kesin gelmiştir, bak o yapmıştır ama yani siz ilgilenmemişsinizdir. Adam hukuki yollara başvurmuş. Söz konusu tarihlerde kaydedilmiş resmi bir başvuru bulunmadığı için Merkez Bankası talebi reddederken 1,5 milyar liretin mirasçısı olan Stefano'nun hukuki yolları incelemek üzere bir tüketici derneğine başvurduğu öğrenildi denmiş. Vallahi tüketici derneği olur efendime söyleyeyim. Ondan sonra artık avukatlar olur. Bu işi iyi bilen avukat varsa eğer, onlar olur. Ne bileyim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Burada bir insanlık zulmü var diye mesela, o olur. Hadi nereye başvurursan yani.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Sıla yine karışık sözlerden bir şarkı. Karanfil Radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir ve benim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi kıpır kıpır bir şarkı. Yeliz ve Aşk Alp.

Burama radyonuzdaydı. Harun Abiler, Namı Can Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım ve bakınız, ülkeler zaman zaman özellikle yaz dönemlerinde turist çekmek için Turizm Bakanlıkları vasıtasıyla bir takım tanıtım filmleri hazırlarlar. Ülkeleri tanıtırlar. İşte bizde bakın böyle sahiller var, işte şöyle işletmeler var, oteller bildiğin gibi değil. Hele deniz var ya abo diye. Bunları görürüz, biz de yapıyoruz çünkü. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu sosyal medyada yayınlarsın, televizyonlarda yayınlarsın falan filan. Turist önemlidir çünkü. Turist eşittir döviz. Biz zaman zaman bu işte biraz abarttığımız için hani arada böyle evdekileri de kaçırmıyor değiliz yani komşulara. Hatta biz yerliyi bile kaçırmaya başladık. O lahmacun fiyatlarını bile aşağı çekebilsek, sıkıntının ana kaynağı o. Bodrum'daki lahmacun fiyatı. Yeme kardeşim, yeme. Yemediğin zaman o fiyatları... Neyse geç, onlar ayrı bir şey de. Dedik ya, evet hani ülkeler böyle promosyonlar yaparlar yani, tanıtımlar yaparlar. Efendim, yapılmış ama çok enteresan. Turist gelsin diye ormana 1 milyon liralık altın sakladılar. Finlandiya'da gidilir. Finlandiya güzel bir ülke. Yani böyle mutlu insanların yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Hem gidiyorsun hem de altını buluyorsun, mutlu mutlu dönüyorsun. Turist çekmek için çıtayı akıl almaz bir seviyeye çıkardılar. Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici coğrafyada ziyaretçi sayısını artırmak isteyen Finlandiyalı yetkililer dağ yolunun kenarına tam 1 milyon 122 bin lira değerinde altın gizledi. Tek bir şartı var tabii, hani bu bulursan para senin bak. Yani altın senin. Ama tek bir şart var. Bu şart biraz bozabilir bizi. Herhangi bir ağaca zarar vermemen gerekiyor. Oğlum bizimkiler ormanı kaldırır lan oradan. Bizimkiler derken yani ne olduğunu anlamışsınızdır. Işığın hiç sönmediği masalsı bir coğrafya, eşsiz bir doğa ve patikanın bir köşesinde keşfedilmeyi bekleyen servet değerinde bir hazine. Tabii bu maden değil. Şimdi maden olsa başka olurdu. O yüzden dedik hani biz yüklendik ama. Turizm anlayışında sınırları zorlayan Finlandiya, gezginleri harekete geçirecek akıl almaz bir adım attı. Bölgedeki yaz turizmini canlandırmak isteyen yetkililer ormanın kalbine tam 23 bin dolar değerinde altın külçe gizledi. Ama şimdi peki biz nereden bileceğiz gizlediğinizi? Tamam, siz böyle bir vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ormana işte 1 milyon lira tutan falan neyse bir altın külçe gizledik, bunu bulursanız sizin diye. Ama şimdi ben nereden bileceğim? Yani tamam, gittim ben bulamadım. Gitti diğeri bulamadı, o bulamadı, bu bulamadı. O şey mi diyeceksiniz ya, tüh be bulamadınız. Yani aradınız aradınız bulamadınız, yazık oldu falan diye. Ondan sonra güvenemem ki ben. Gerçi adamların pek umurunda olacağını sanmıyorum bunun ama. Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici gece yarısı güneşi döneminde başlatılan bu dev hazine avı kısa sürede dünya genelinde macera tutkunlarının odağı haline gelmiş. Bölgenin turizm kurulu tarafından hayata geçirilen gece yarısı güneşi avı adındaki kampanya gezginleri karlı kış aylarının ötesinde Laponya'nın büyüleyici yaz günleriyle tanıştırmayı hedefliyor. Katılımcıları doğa yürüyüşlerine, dağ bisikleti turlarına ve açık hava rotalarına yönlendiren bu sıra dışı fikir kapsamında gözlerden uzak bir patikanın kenarına gerçek bir külçe altın yerleştirildi. Bak her şey ne kadar güzel romantik başlamıştı. Hani ne diyor işte doğa yürüyüşü, işte büyüleyici yaz günleri, gece yarısı güneşi falan filan. Her şey güzel, o romantizm bitiyor efendim, altın saklıyor. Yetkililer serveti arayan maceracıların rotayı bulabilmesi adına düzenli aralıklarla gizemli ipuçları ve bilmeceler paylaşıyor demiş. Ha işte bak bunlar olsun. Arama çalışmalarında en çok dikkat edilen unsursa çevreye ve ekosisteme zarar verilmemesi. İşte burada turistleri de ayırmak gerekiyor. Organizatörler toprağı kazmanın, ağaçları tahrip etmenin veya özel mülklere izinsiz girmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguluyor. Peki nereye koydunuz siz bunu? Toprağa gömmediniz mi? Direkt kenara mı koydunuz yani ağaç dibine? Servet değerindeki külçe altının doğayı bozacak hiçbir kazı işlemine gerek kalmadan tamamen yürüyüş rotaları üzerindeki doğal alanlarda saklandığı ifade ediliyor. Peki böyle şeyle falan hani ne o direktörle falan
gezsek. Metal direktör değil mi? Herkesin elinde. Güneşin zifiri karanlığa izin vermediği bu özel günlerde hem doğanın tadını çıkarmak hem de tek bir adımla zengin olmak isteyen binlerce insan Laponya patikalarında ipuçlarının peşinden gitmeyi sürdürüyor denmiş. Hala bulamamışlar, vaktiniz var. Yani gidiyorsun hem şey nedir o? Tatili bedavaya getirmiş oluyorsun. Ya 1 milyon 122 bin lira yani. Az para da değil. Bulabilene tabii ki.

0: Metro'da yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 1981'de Almanya Münih'te kurulan FC Niksar, Tokat'ın Niksar ilçesinin adını taşıyan gurbetçi kulüp olarak 45 yıl sonra altyapı takımıyla sahaya çıktı. Sivassara ilçesinde imarlı arsaların fiyatları %80,1 artarak milyonlarca liraya ulaştı. Yerel ve gurbetçi yatırımcılar arsaya yoğun talep gösterdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında sermaye piyasasında 5 şüpheliyi tutukladı. Şüpheliler arasında Tera Yatırım ve Pusula Holding Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Soruşturma devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken İsrailli heyet salonu terk etti. Erdoğan, Filistin'in özgür ve egemen devlet sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Mahmud Abbas'a vize engeline tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki 455.758 tekil yatırımcıyı açıkladı. Fon tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Yatırımcı payları ve varlıkları detaylı incelenecek, dağıtım yapılacak. Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi Medine Pamuk'un istifası sonrası bugün yapılacak. CHP'li bir meclis üyesinin oy kullanma kısıtlaması kaldırıldı. Bu üyeyle AK Parti'nin oy oranında değişiklik beklentisi oluştu. Samsun Bafra'da bir tarım işletmesinin saman deposunda ot kırma makinesinden çıkan kıvılcım sonucu yangın başladı. İtfaiye ekipleri 16 saat sonra yangını kontrol altına aldı. 20 milyon lira zarar oluştu.
1: Spor.
2: Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da kalmayı planlıyor. Ocak ayında ayrılması beklenmiyor. Gelecek sezon sonu karar netleşecek. 128 maçta 4 gol 7 asist yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Ahmet yenilgisi sonrası 3 haftalık süreçte hataları gidererek daha güçlü döneceklerini açıkladı. Takımdan agresif oyun bekliyor. Bandırma sporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti. Eski kulüpleri Bandırma Spor ve Adana Demirspor taziye mesajları yayımladı. Cenazesi Adana'da defnedilecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam.
1: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

Deniz Seki, Seni Bana Katsam radyonuzdaydı. Efendim hep söylüyoruz, bu yapay zeka nereye gidecek? İnsansı robotlar artık coştular gidiyorlar bunları. Bizdekiler hala mesela erik dalı peşinde ama el alemin yaptıkları kung fu dövüşüyor, kung fu şov yapıyor falan filan diye. Ve bu işin sonu iyi değil demiştik efendim. Tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Bunu da gördük. Bak bu iş böyle böyle gelişecek yani. Yakında robotlarla savaşacağız. Şu an zaten hani savaşlar da eskisi gibi değil. Hani böyle meydan savaşı, muharebesi falan onlar bitti. Oturdu yani, adam füzeleri gönderiyor. Sen gönderiyorsun. Kimin füzesi, füze sayısı fazlaysa o diğerini yeniyor gibi bir şey yani. Amerika'da insansız robotla internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Aman ne güzel, bravo. 1.80 metre boyundaki insansı robot güçlü tekmeleriyle fenomeni ringin zeminine düşürmeyi başardı. Adamda kask mask var mı? Bir dakika dur bakayım, şu video açılacak mı? Oğlum kasksız da bir teneke yığınıyla kavga etmek... Hani bu zaten muhtemelen şeydir, ayarlanmış bir şeydir de programlı bir şey, dikkat çekme çıkma. Robot geliyor. Ha, adamda kask falan var, iyi şey, göğsüne falan da korumalık bir şey var. Çünkü karşısında şey var, çelik var yani. Bozlar mozlar veriliyor, çok eğlenceli. Bak bak, bildiğin zıplıyor falan yani ve çok insansı değil bu robot. İnsansı olsa böyle yapmaz. Vallahi çok sağlam tekme vuruyor. Bu dediğim gibi bir gösteri meselesi, gösteri şey maçı ama vallahi adamı tekmeyle uçuruyor. Bilim kurgu filmlerinin distopik sahneleri San Francisco merkezli bir boks ringinde gerçeğe dönüştü. Amerikan merkezli robotik şirketi REC, insan operatörünün uzaktan yönettiği insansı robotla ünlü internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşünü düzenledi. Karşılaşmadan paylaşılan ilk görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bak böyle böyle başlıyor bu işler. Oyunla moyunla başlıyor. Ondan sonra bir süre sonra göreceğiz ki bu işler gerçeğe dönüşüvermiş. Biz bunların yıllar önce filmlerini izledik. Bak sonra bu savaşlar falan çok çetin savaşlar olacak, onu da söyleyeyim. Geliştirilen sanal gerçeklik tabanlı dövüş platformunu tanıtmak amacıyla ringe çıkarılan 1.80 metre boyundaki mekanik dövüşçü iri kıyımda yapmışlar. Profesyonel bir boksör gibi ısınma hareketleri yaparak maça başladı. Bir insan pilotun anlık hareket aktarımıyla yönlendirdiği robot düdüğün çalmasıyla birlikte agresif bir hücum başlattı. Frankie LaPena bazı isabetli yumruklar bulsa da robotun savurduğu sert tekmeler ünlü fenomenin fenomeni kafesin zeminine düşürdü. Şirket yetkilileri sosyal medya üzerinden yaptıkları resmi açıklamada şu ifadelere yer vermiş. Tarihin ilk insan Terminator robot dövüşü ile tarihe geçtik. Frankie LaPena elinden gelen her şeyi ortaya koydu demiş. Bu arada insan kazanmış efendim. Filmlerde de genelde zaten bu işin sonunda insanlar kazanıyor ama olsun. Ne gerek var? Böyle böyle bizi illa bu robotlarla savaştıracaklar. Sıkıntı büyük söyleyeyim.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Reklam.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında, "Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek. Okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz," dedi. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenli, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
2: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.

Yavaş yavaş Eylül'ün sonuna doğru yaklaşırken haftayı ortalamış bulunmaktayız. Peki bu güzel çarşamba gününün tadını birlikte çıkartalım diye o halde hayatın ritmine başlayabiliriz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Yine güzel dopdolu bir iki saat var önünüzde. Hem haberdar olacağız gündemdeki haberlerden hem de uzaklaşacağız biraz daha. Günün stresinden kendimizi uzak tutacağız. O halde gün keyiflensin istiyorsanız radyonuzun sesini açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
3: diye.
2: 300 lira
3: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
3: Çok güzel, evet, onu ben
2: çünkü
3: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi yükleniyor.
4: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
2: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
3: bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

yanlış kararlar verdiğinizi düşünüyorsanız, bazen verdiğiniz kararlardan pişmanlık duyuyorsanız, karar verdiğiniz saate bakmanızı isteyeceğim. Genelde gece yarısından sonra verilen kararlar, atılan mesajlar hep sonrasında pişmanlık uyandırıyor. Sizler ne zaman karar veriyorsunuz? En doğru kararı verdiğiniz vakit hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Gün içerisinde özellikle karnınızın aç olmadığı zamanlarda, uykunuzun olmadığı zamanlarda, stresten uzak olduğunuz zamanlarda verdiğiniz kararlar, taze, dinlenmiş bir zihinle verdiğiniz kararlar en doğru kararlar oluyor. Bu yüzden gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz değil, gün içinde biraz daha böyle kendinizi hazır hissettiğiniz zamanlarda karar verme aşamasına

Kahvenizi nasıl alırsınız? Sabah en sevdiğimiz soru değil mi pek çoğumuzun? Modern hayatla birlikte kahve severler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi gelin siz uyandıktan sonra bir yarım saat kahve içmeyin ama kahve içmek istiyorsanız da benim gibi acı kahve sevmiyorsanız da filtre kahvenize şeker eklemeden daha az bir acı lezzet elde etmenin sırrının demlemenin detayında saklı olduğunu söylüyorlar. Doğrusu sıcaklığı, ideal öğütme derecesi, suyun kahve yatağının tam ortasına dökülmesi, bu özel teknikle mükemmel fincanı yakalayabilirsiniz diyorlar. Gelin şöyle bir bakalım. Özellikle kuğu boyunlu ısıtıcıların akışın kontrolünü sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla kuğu boyunlu su ısıtıcılarının daha faydalı olduğunu söylüyorlar kahveyi demler.

Erken. Daha tatlı bir filtre kahve için suyun dökme yüksekliğinden tutun da akış hızı da önemliymiş. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme kahvelerin daha tatlı, biraz daha hafif bir kahve olduğunu söylüyorlar. Suyun kahvenin merkezine dökülmesi kahve yatağını sabitleyerek tatların ve aromaların her yere eşit yayılmasını sağlıyor. Demek kahveyi demlemek bu kadar önemli diye düşünüyoruz bazen. Hafif acı bir kahve istiyorsanız suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar ısıtılması, orta incelikte öğütülmüş 25 gram kahvenin demlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi kuğu boyunlu bir su ısıtıcısının 40 ila 50 ml suyu kahveyle buluşturması gerekiyor. Yaklaşık 30-40 saniye de demlenmesi için bekleniyormuş. O halde kahveniz doğru yöntemle hazırsa tadını çıkartabilirsiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: İşlem başarılı. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
7: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Maksimum Müzik Radyo Sinerji. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Bir bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarında yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçiniz var. Ama gerçek hayatta etrafınızda kaç kişi var? Son yıllarda artık baktığınız vakit çok bağlantı ama az temas ortaya çıkmaya başladı. Modern zamanda pek çoğumuz kalabalıkmış gibi gözükse de etrafımız yalnızız. Yalnız yaşamak kimisi için iradi bir özgürlük ama kimisi için duygusal bir yük olabiliyor. Uzmanlara göre 5,5 milyondan fazla insanın tek başına yaşadığı Türkiye'de artık yavaş yavaş birlikte yaşama bağlarının koptuğunu söylüyorlar. Sosyal medyadan ortaya çıkan bu yalnızlığın özenilmesinin sebebinin gösteriş olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden en güzeli sevdiklerinizle bir arada olduğunuz kalabalık aile sofraları olsun. Yalnız kalmak için çabalamayın.

Şimdi son yıllarda her şeyi yapay zekaya soruyoruz değil mi? Sormayın, her şeyi sormayın yapay zekaya. O da yoruldu. Bir yerden sonra yoruluyor. Aynı cevapları veriyor. Sizin istediğiniz yanıtları veriyor. Bu yüzden yapay zekaya sormayın her şeyi. Peki yapay zekadan bir psikolojik destek görebilir misiniz? Size gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik destek verebilir mi? Her ne kadar destek amaçlı yararlanmaya çalışanlar olsa da ne yazık ki kesinlikle cevap, özellikle uzman psikologlar tarafından verilen cevap asla hayır olacak. Bu yüzden yapay zekanın elde edemeyeceği mesleklerin başında psikolojide psikologlar da var. Dolayısıyla sizler her şeyi yapay zekaya sormayın, danışmayın. Dolayısıyla psikoloğunuzda yapay zeka olmasın.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

biraz daha yavaşlayabilir miyiz? Çok hızlıyız. Çok aşırı hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayatı, aşkları, yaşanmışlıkları o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra bir bakıyoruz, geriye dönüp baktığımızda güzel anılar yerine sadece çok hızlı geçmiş bir zaman kalıyor elimizde. Bu yüzden biraz daha yavaşlamak, anın tadını çıkartmak lazım. Hayatın koşuşturmacasında kaybolmamak için hem ruh hem de beden sağlığı için biraz yavaşlamak gerekir diyorlar. Kendinize de zaman ayırarak, küçük anların kıymetini bilerek, hayatın en büyük hazinelerinden biri olan zamanın kıymetini bilerek yaşayın. Bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım. Bugün de hayatı biraz daha sakince, yavaş, dolu dolu ama tadını çıkartarak yaşayalım.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 1981'de Almanya Münih'te kurulan FC Niksar, Tokat'ın Niksar ilçesinin adını taşıyan gurbetçi kulüp olarak 45 yıl sonra altyapı takımıyla sahaya çıktı. Sivassara ilçesinde imarlı arsaların fiyatları %80,1 artarak milyonlarca liraya ulaştı. Yerel ve gurbetçi yatırımcılar arsaya yoğun talep gösterdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. AK Parti, Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi hazırlayarak resmi tatil gününü 16.30'a çıkarmayı planlıyor. Birleşmiş Milletler M onayı sonrası uygulama 21 Mart 2027'de başlayacak ve milyonlarca çalışan ile öğrenciyi etkileyecek. Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler takım elbise ve elbise giyerek dikkat çekmemeye çalıştı. Sahil güvenlik iki şüpheliyi de gözaltına aldı. İşlemler sonrası göçmenler teslim edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonundaki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğini belirterek, enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama olduğunu ve para politikasında sıkılaştırmaya gidildiğini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yıllarında menfaat karşılığı davalara müdahale eden suç örgütüyle bağlantılı 5 hakim ve savcıyı açığa aldı. Emekli ve istifa eden 2 isim de soruşturmada inceleniyor. Bafra ilçesindeki tarım işletmesinin saman deposundaki yangın, itfaiyenin 16 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın 20 milyon liralık zarar verdi. Ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcım yangını başlattı.
1: Spor.
2: Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup maçında 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumunda Fransa ile saat 21.45'te karşılaşacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak. Samsun Spor 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftasında 4 puan alarak önceki sezonlardan kötü başladı. Savunmadaki sorunlara rağmen yüksek transfer geliri elde etti. EuroLeague 2026-2027 sezonunda 20 takım mücadele edecek, Türkiye'den 3 takım yer alacak. Normal sezon Eylül'de başlayacak, playoff ve dörtlü final Mayıs'ta tamamlanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıdır. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Play Store'dan indirdikten sonra...
5: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. yönlendiriyor, bu kadar.
6: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
5: Çok güzel
4: oluyor.
5: Evet, onu ben
4: çünkü
5: de
4: öğrendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanın doğrulama yani kodumu. Ben
5: kalmış.
4: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi
6: İşlem
5: yükleniyor.
6: Bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
5: bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
4: Evet.
5: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
0: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

Güneşe alerjiniz mi var acaba? Mesela aydınlık bir ortama ya da güneşe çıktığınızda aniden hapşırıyorsanız güneşe alerjim var diyebilirsiniz. Oysa ki beynimizdeki kablolar birbirine çarpıyor ve burun sinirleri kısa devre yapıyormuş. Uzmanlar bunu böyle açıklamışlar. Sizin de muhtemelen hızlıca burun sinirleriniz çarpışıyor ve kısa devre yapıyor. Yani güneş alerjiniz yok aslında. Burun sinirleri biraz daha hareketli davranıyorlar. Bilimsel olarak açıklanan pek çok mevzunun başında güneşe çıkınca hapşırmak da geliyor. Eğer sizde de varsa bu durum, güneş alerjisi teşhisi koymadan önce kendinizi bence bunu bir düşünün.

Umarım araba kullanırken telefonunuza bakmıyorsunuzdur. Öyle bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. Ancak yolda yürürken bile telefonu elinden düşürmeyenler için yeni bir sistem geliştirmişler. Yürürken dahi akıllı telefon ekranına kilitlenen insanlar için kaldırımlara döşenen yer ışıklarıyla artık trafik ışıkları daha görünür hale gelmiş. Asıl sorunu çözmek yerine dikkatsizlik ve çevre bilincinden yoksun yürüme alışkanlıklarını kalıcı hale getiren insanların tehlikeli olduğunu anlatmak istemişler bu yeni tasarımlarla. Artık bundan böyle siz de yolda yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın. Akıllı telefon bağımlılığı

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi canınız hamburger istedi diyelim. Mesela gecenin saat 12'sinde, gecenin yarısında canınız hamburger istedi. Aman canım bir akşamdan ne olacak deyip verdi de siparişi. Gecenin yarısında hamburgeri yediniz. Gün ortasında da öğle yemeği saatinde yiyorsunuz. İşte gece 12 ile gündüz 12'de yenen hamburgerin kalorisi farklı oluyormuş. Araştırmacılar yemekleri değiştirmeyip yemek saatlerini değiştirdiklerinde, öğün saatlerini değiştirdiklerinde daha çok ya da daha az kalori aldığımızı fark etmişler. Geç yiyenler gün içinde daha fazla açlık hissediyorlar. İştahı yöneten hormonlar daha çok ye diyor. Geç saatlerde yemek yenince vücudunuz daha fazla yemek yemek istiyor. Uyanıkken harcadığınız enerji de düşüyormuş ayrıca, bu yüzden gece geç saatte yenen yiyecek kilo aldırıyor. Yani hem daha fazla yediriyor, hem daha az enerji harcıyorsunuz, hem de aynı kaloriyi tüketmiş olsanız da işte bu yüzden daha fazla kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz yemeğin kalorisinden ziyade yemek yediğiniz saate dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu yeni yaklaşımla deneyelim bir de diyet yapmayı bakalım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
6: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
7: İşlem başarılı.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
8: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
9: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

En son ne zaman konsere gittiniz ya da en son ne zaman canlı müzik dinlediniz? Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. 2017'de yapılan bir araştırma yeniden karşıma çıkınca bir kez daha hatırlatmak istedim. Klasik müzik konserine giden insanların stres hormonlarının belirgin şekilde azaldığını fark etmişler. Katılımcılar daha az kafa karışıklığı hissetmiş, daha az üzüntü hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar. Biyolojik olarak da stres ve anksiyeteyi azalttığını ispatlamış konsere gidince. Bu araştırma klasik müzik konseri üzerine yapılmış ama bana sorarsanız siz sevdiğiniz sanatçıların konserine gittiğinizde de aynı etkiyi yaratacak. Bu yüzden hayatınızdan müziği ve dahi canlı müziği eksik etmeyin.

sabah kolayca uyanabilmek için, sağlıklı uyanabilmek için, zinde uyanabilmek için gece iyi bir uyku önemli tabii ki. Gece iyi bir uyku için de ortamın ısısından tutun da yastığın kalınlığına, yatağın sesine kadar her şey çok önemli. Konfor alanınızı kendiniz yaratmanız lazım, özellikle uyku esnasında. Uzmanlar yatağınızı birkaç ayda bir çevirin diyorlar. Böylece kullandığınız yatağı daha sağlıklı kullanmış olacaksınız. Yapılan araştırmalarda yatağınızı 3 ayda bir çevirdiğinizde yatak gıcırdamasını kestiğini söylemiş. Ve tabii ki varsa eğer vidaları da kontrol etmek lazım. Uyku kalitesi için gerçekten bu da önemli. Gecenin bir yarısında sağdan sola, soldan sağa dönerken, gece uykusunda pozisyon değiştirirken insanlar yatağın sesiyle uyanabiliyorlarmış. Böyle sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor bu detayında. Her 3 ayda bir de döndürmek, çevirmek gerekiyormuş yatağı, haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Sağlıklı bir uykunun altın kurallarından diyelim.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, güzel şarkılarla. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
2: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
3: diye.
2: 300 lira.
3: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda,
2: evet,
3: veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
3: Çok güzel
2: oluyor.
3: Evet, onu ben
2: çünkü
3: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
3: kalmış
2: doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi
4: İşlem
3: yükleniyor.
4: Bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
2: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
3: Şimdi bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
2: Evet.
3: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Kesintisiz Türkçe müzik.

Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: Hazır başlayacak sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın

0: belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: İşlem başarılı.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Hayalin batıran
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
4: Benim hatam mı burada, benim hatam mı?
3: 4 numarada Can Demir gel dedi.

0: Fest Ajda Pekkan Hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atsarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğurlu hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları ikinci talimata kadar kapatıldı. Tokat'ta şap kapanmasının ardından tekrar açılan pazarlar tedirgin oldu. Ali Tekin Türen'in Türk müziğine kazandırdığı eserler Tokat Belediyesi'nin programında anıldı. Konser ve anma konuşmaları şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. Yavaş, kararını uzun düşünerek, vicdanla tartarak ve sorumluluğunu üstlenerek verdiğini belirtti. Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler takım elbise giyerek dikkat çekmemeye çalıştı. Sahil güvenlik teknedeki göçmenler ve iki şüpheliyi durdurdu. Göçmenler işlemler sonrası teslim edildi. Mali Eylem Görev Gücü FATFE, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede 40 tavsiyeden 38'ine uyum sağladığını belirtti. Türkiye'nin stratejik eksikliği olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığını tescilledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden başlattı. Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi olarak ifade verdi. 10 zanlı gözaltına alındı, 1 tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun 455.758 tekil yatırımcısını açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek, varlıklar zamanla satılarak yatırımcılara payları oranında dağıtılacak.
1: Spor.
2: Jürgen Klopp, Almanya milli takımında disiplin kuralları getirerek takımı bir arada tutmayı, iletişimi artırmayı ve takım ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor, kamp düzenini değiştirdi. Kylian Mbappe, Michael Olise'nin Bayern Münih'ten ayrılmasını istemediğini belirterek dünyadaki her kulübün Olise'yi istediğini söyledi. Rüdiger'in kişiliğini savundu. Gedson Fernandes'in menajerlik şirketi, oyuncunun bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali olmadığını belirterek Spartak Moskova'da mutlu olduğunu açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olurken ılımlı yağmur yağışı bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek 18 dereceye ulaşacak, çoğunlukla bulutlu ve ılımlı yağış geçişleri yaşanacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 15 derece ölçülecek, hafif yağmur etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
2: oluyor.
1: Çok
2: güzel oluyor. Evet, onu ben
1: çünkü
2: de
1: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben
2: kalmış
1: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi yükleniyor.
3: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
6: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.

0: Biz alabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
0: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam.
7: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerimizin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
2: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Play Store'dan indirdikten sonra...
4: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
5: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
4: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
5: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
4: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
3: 300
4: diye.
3: 300 lira.
4: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi.
4: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor. Bu kadar.
5: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
4: Çok güzel, evet, onu ben
3: çünkü
4: de ben.
3: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
4: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
4: Harika.
5: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
4: Şimdi yükleniyor.
5: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
4: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
3: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
4: Şimdi bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
4: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
1: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: İşlem başarılı.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021

0: 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.
0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.
3: Hiçbir zaman affetme.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları ikinci talimata kadar kapatıldı. Tokat'ta şap kapanmasının ardından tekrar açılan pazarlar tedirgin oldu. Ali Tekin Türen'in Türk müziğine kazandırdığı eserler Tokat Belediyesi'nin programında anıldı. Konser ve anma konuşmaları şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi elektrikli araç talebini artırırken devlet akaryakıttan elde ettiği yüksek ÖTV gelirini nasıl telafi edeceği ile ilgili vergi seçeneklerini değerlendiriyor. Avrupa Birliği mevzuatı da bu süreci etkiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifayı kendi siyasi tercihi olarak değerlendirdi. Yeni partide Yavaş'ın hizmetlerini övdü. Mali Eylem Görev Gücü FATFE. Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede güçlü mevzuat ve uygulama kapasitesi sayesinde gri liste riskinin olmadığını ve 40 tavsiyenin 38'ine uyum sağladığını açıkça bildirdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak tanık olarak ifade verdi. Soruşturma sürerken 10 şüpheli gözaltında bazıları tutuklandı veya serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonda toplam 455.758 tekil yatırımcı olduğunu açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek, varlıklar yavaş yavaş satılacak ve yatırımcılar payları oranında ödeme alacak.
1: Spor.
2: Federico Higuain, kadın hakeme cinsiyetçi ifadeler kullanarak MLST Columbus Crew 2'deki görevine son verildi. Kulüp kararın takım çıkarları için alındığını açıkladı. Trabzonspor'un Midiş Tabibi Land'dan transfer ettiği Franculino Di Giu'nun bedeli 8 milyon euroluk bonusla 25 milyon euroya yükseldi. Ek bonuslarla toplam bedel 30 milyon euroya ulaşabilir. Sacramento Kings, Domantas Sabonis'i takas etmek için draft hakkı vermek istemiyor ve güçlü performansla değerini artırmasını bekliyor. Aksi halde kadroda tutacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olurken ılımlı yağmur yağışı bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek 18 dereceye ulaşacak, çoğunlukla bulutlu ve ılımlı yağış geçişleri yaşanacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 15 derece ölçülecek, hafif yağmur etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Play Store'dan indirdikten sonra...
5: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. yönlendiriyor. Bu kadar.
6: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oldu.
5: Çok güzel
4: oluyor.
5: Evet onu ben
4: çünkü
5: de
4: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi
6: İşlem
5: yükleniyor.
6: Bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
2: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: İşlem başarılı.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
7: Reklam.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik.
5: Sinerji. Radyo Sinerji.

Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum, aşık oldum.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: hayalin batıran.
1: Reklam.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 22. Ziyafet kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inatından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Enerji'de yeni saat.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına bir Özdemir Erdoğan eseriyle devam ediyoruz. Özdemir Erdoğan Türk sanat müziği seslendirdiği o güzel albümden güzel bir potpourri seslendiriyor bize.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programında geçmişten günümüze sanat müziğimizin en güzel eserlerinden oluşan bir müzik demetiyle karşınızdayız ve en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda bir Emel Say'ın eseri geliyor.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku içki.

Efendim, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda sanat müziğimizin en güzel eserleriyle program devam ediyor. Ve şu dakikalarda bir Ahmet Özhan eserini geride bıraktık ve Muazzez Abacı'yla devam ediyoruz.

Sevgili dostlarımız, sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz ve bu yıldızların sesinden harika şarkılar belirlediğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Muazzez Ersoy'la devam ediyoruz efendim. Bir Suat Say'ın bestesini seslendiriyor sanatçımız. Yollar uzak gelemedim diyor Muazzez Ersoy.

Hafta içi her gün geçmişten bugüne sanat müziğimizin en keyifli eserlerinden güzel bir müzik demeti sunduğumuz Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

Gizli Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Sinerji'de yeni saat. Reklam.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına bay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: Annede zayıf var, hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George!
2: Sinerji Gece.

adosszon gyecsés. Cimis lenszél, jöre.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

Seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin. Belki yine gelirsin. Seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin.

günüm şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.